Kaila chilgi kan makubo in. Mana ikama wemi kumaramili bu Uganda. Liri yechan matyang. Wemage, mayum, magua, alu, lao, karamo.

Manu. Kapira chilgi kan makubu in. Mana ikama wemi kumaramili bu Uganda. Liri yechan machang. Wemi ge, mayum, magua, alu, lao, karamu.

kapira chilgi kan makubu in wana ikama wemi kumara medyo bi Uganda yiri yechan machang wemi ge mayum magua alu lao karamo

Manu. Kapira chilgi kan makubu in. Mana ikama wemi kumaramili bu Uganda. Liri yechan machang. Mayum, Magua, Alu, Lao, Karamo,